0: 不是
1: 打你啊你啊你啊你啊
2: 你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊